0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ya ya.
4: Ha, ozoda tinchlikmi? Nima qilsan?
2: Ik ko'rmayapsizmi nima qotganimni?
4: Voy, oynani kim sindirdi oynani?
2: Ik toba toba. Vostaki hozirchi odamlarga umuman yaxshilik qilib bo'lmaydi.
4: Nima qilib deysan? Tinchlikmi o'zi?
2: Boya bitta tilanchi keluvdi. O'shanga non beruvdim. U bo'lsa pastga tushib oynadan tosh otib sindirib ketdi oynani.
4: Hali tilanchi sindirdi degan? Nima bilan sindiribdi?
2: Ana burchakda yotibdi o'sha tosh bilan.
4: Qani? Qani qani? Ozob, bu nima bu? Ha, endi bildim nimaga sindirganini.
2: Nimaga ekan?
4: Bu san bergan boyagi non-ku, toshli non. O'shani otib sindiribdi-ku.
2: Yaxshi bo'pti.

0: Piyaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Saçı yok kalk. Ne masını kıydırıyorsun?

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ya, turtdimi ekan?
3: Ha, o'sha sanab qo'yganimizda turibdi.
2: Bo'lishtirib tashing.
3: Bir,
2: kechirasiz, 2 minut tirikchilik.
3: Hozir.
2: Ya, bitta ko'p.
3: Ya.
2: Ne başqatan sanang aytdik
3: mana. 1 2
2: Ya, bitta kam.
3: Qo'shing kissadagini.
2: Buni qo'shsam ham bitta kam.
3: Yaqali.
2: Yaxshilab sanang, shoshmasdan sekin sanang.
3: Nima sening sana ismini? Men bu yerga sizga. Amin. Amin. Topkalamiz o'yga bo'lsa Allohu akbar.
2: Ye, hopiz. O'yinchining stavkasidan ham tushib ketdi-ku. Bu turishda sostav rivojlanmaydi.
3: Ha, siz o'yinchi qilgan ishtamasini qilmaysiz-ku. U kvartiraga pul to'laydi, kiyimga. Qabab sanang mana. 1 2 sanang desam sanang.
2: Baribir qismda adolat bo'lish kerak.
3: Sanang.
2: 1 2 3 4.
3: Bo'pti mana, 2 ta ko'pmi, 4 tami?
2: Ha, 4 ta ko'p.
3: Shu mana shu. Xab bo'lganligini. Maz kelaman.
2: Xo'p, xo'p. Sostav masalasi yomon qiyin. Hopizlarga ham qiyin. Tortishamizni bularga 2 haq berish kerak o'zi. Yo'mi tortishamizni? Bir hopizni mikrofonchisi podvat qilib qo'yibdi. Boshqa to'yga ko'proq bergan ekan, ketib qopti. Uyindi yuguribdi, to'y yaqin qolgan, boshlanyapti, bu yog'i mikrofon yo'q. Izlab, izlab bir chet qishloqda, chet bir uyida qadim zamonda bir mikrofon bilan shug'ullangan bir otaxon bor ekan. Shuni kirib ketdi, otaxon bormasangiz bo'lmaydi, bir nima qilib bormasangiz juda hali tayyor emasman, bu buzuq hali bular. Ya, o'shada to'yxonada shetda buzildi deb aytamiz. Bizani chiqarib yuboring vaziyatdan. Ha, bo'pti, bu yog'ini orturinglar debdi. Hozir men bu yog'ini tayyorlab olay debdi-da, mana bunaqa kalankasini mix topolmasdan tufli mixlaydigan mixcha bilan tas tas urtdi-da. Ortib shoshilinch kelishibdi to'yxonaga. Qani endi hali stoykalari ham tayyor emas ekan haligi kalonkasini. Sen daraxtga chiq debdi, daraxtga bittasini bog'lashibdi. Sen tomga chiq, tomga bittasini qo'yib qo'yishibdi. Endi tekshiradigan joyi kelganda otaxon xayol bilan bir mast qo'liga mikrofonni berib yuboribdi. Gapirasiz. Qani bir-birdan qani degan ekan. Yoqdan mast turib olib turib bir degan ekan. Boyagi mix tuflinikida g'irchdi. Otaxonning kayfi qochib ketibdi. Ikki dema bolam, ikki dema desa nima degan ekan, tarz ayrilib ketib qolibdi. Apparatchilarga ham qiyin. Bir mikrofonchi to'yni boshlanishida mikrofonni tekshirayotganimiz. Bir, bir, bir, bir, res, res, res. Boshqa sonni bilmaydi bular. Bir, bir, res, res, res, bir, bir, bir, bir deb tursa, shu mikrofonchini onasi ham shu to'yxonaga kelgan ekan, yaqin turishar ekan-da. Shu onasini yonidagi dugonasi, dugona, abu bir bir deydigan sizni o'g'lingiz-a shu? Desa, ha, mani o'g'lim. Shu artistlarga qo'shilgandan beri bechorani 1-2 bo'lmay qoldi.
4: Hangoma ustalari.

0: Yaş Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ozo'da kattan sandı şunca fikirle, şunca akıllı. Kattan sandı şunca bileme.
2: Vostaki, mektepte yakışı okuyayım mı?
5: Doğru, buluşu mümkün. Lekin şunca narsanı kanak kılıp, yotlap, miyede saklap kalış. Mümkün ha bu, yapıyor lekin sen.
2: Vostaki, her bitti malzunu için 10 maddeden ok çıkana giyin. Kanyajda koladı diye sizde.
5: Mua. Şunaqa akıllı hatunun borligidan xursandman de.
2: Vostaki, sizamchi, siz o'zi bironimi esingizda turadimi? Xo'sh, nima?
5: Sevgi, sevgi, sevgi.
2: Voy, buni so'ramayapman.
5: Esimda yo'q. Ko'p bilgan tez qariydi degan maqol bor-ku. O'shanga amal qilaman 100%.
2: Yo'g'i, siz hech narsani bilmaysiz-ku?

İçimde aşkı besledim. Birçok yalan gördüm, en güzeli senin diye inanmak istedim. Hep mi böyle güzel gülüyorsun, bir espriyle yeniden gülümsetip gamzelerine düşmek isterim.

Ayrılıksa şaka değil ki bir Nisan gibi. Seni gördüğüm gün heyecandan terlemiştim. Sarılmak için doğum gününü beklemiştim. Burada buluşalım demiştin de gelmemiştin. O gün gözümde yalanın kendisiydin. Yine de kaplarsa hayallerini, beni andıran bir parça çal.

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangame Üsteleri.
2: Etbağ Ali Çivin, yaman hatın görsün. Yaman hatını bilesem kanaka erin eldeydi. Sekin eldeydi, gepere. Çivinem kuduş ne kadar? Keçkulam okulaya atıyız, erim de uç gelir. Dikkat adam, ben ne götürüyorum. Yani profesör oturur, ortada cinli o gelmesin. Ne kadar çok basit. Bu yüzden işte kimse kimseden bilet almaydı. Aslında profesörüm oturur. Oturursa bak diyor mesela, bize stansiye geldi, şükür tuttu dikkat. Kasir gelip, hemen kendi gelip bilet soru attı. Bilet çıkan ise profesör. Çabuk kutu buluşup kendine. Dikkatın ki İngiliz stansiyede kutu alıp, ben jereyim kursun. Sen kim bilet almadın dediğim ben arası uğruştu. Hatta kim atı diye uydan kim tutuldum. Uydan kim atı kendini aldın yemez arka tamamen eğlendiriş gereği diyor. Şimdi bu adli bir misal ki hayatta kalkın adamlar uçuydu. Mesela bittesi avtobüsle indi kit attı indi. Gırtmaz. Avtobüs turbası nasıl oluyor? Aldığı yiğitten sonra. O kim? Meylo, buradan bozu buradan. Buradan. Sen hem de tülem yaparız. Tülemezsen yapacağı işi yok. O kim iltimas olacağım. Koyluğa kaçtı mı ki? Beklemez bu zaman geçecek. Rahman, bu zaman geçecek. Bu zaman geçecek. Kendi şoför geçecek. Tıkılınç! Uruldur, topalan! İti gelsin, tanımadık. Şoför avtobüsü rulü yapışmak. İter mi la? Hadi lafı oydan çıkmadan! Yavaş yavaş kız yuvarlak geçecek. Vay saat ya! Vay beyle, vay kattan uçlamasız koyacaksın. Vay! Kemper bakar attı. Vay da! O sarsışıyor, samsan götürüp oldun, tüür! Sen çar oldun dedin, aaaah! O zaman ben ettim, ben tam arka köyü dedim, aaaah! Tıkılınç, bunu öldür, bir kereşşal bakar attı. Şakverik ha! Avtobüs kuyluk ediyor! Şu, avtobüs kuyluk ediyor! Kottu kuyluk ediyor! Aaa, çiriz kuyluk ediyor, da! Tıkılınç, bunu öldür, bir tanesi kuyluk edip yeşilden çıkarmazsa, kars et kendine sızır kottu! O kim o kız o sen! Oki orkası! Yapırık olsa şoför batar olur. Kime etsen orkasıyla değil mi? Bize de orka olmam mahkem. Sen de tıkılınç, topalan! Şimdi bir tanesini başarı açacaksın ki yapışma yanına gülüm. Ne gülüm sen cinli oğlan mısın? Ama ki sokalı saldırı içine abi yap ben! Ne geçti demeyiz sen 40 yıldan beri kene içindin. Sen abi ben şimdi tıkılınç, uruldur, topalan. Şimdi iki tanesini uruş git attı. Bir tanesi sen ne kadar, ne kadar sen? Sen yengil teyre ayın, iki tanesi ne kadar. Bunu sıfır kırdı. Hey Suvalıç! Abonement kampo sırkı bergin duydum. Hani? Ne mi? Abone mette gaddala kıbergen duydum, kanı! Ozu ozu yiyin dabdala kıp koyma, ozu yiyin dabdala kıp koyma. Huuu, şezeley, tırçilik eteyim ağzı yiyinden bana kesin sana. Tıkılınç, uruldur, hem de bir yaş günü git aldığını türken bir apakını ver sana yazgılayıp git otu. Nişte! Sağında türken kemper bakırat gelmiş, nişte adı mi? Ne varlarım kız, süzme anladım, sıkıntıca değil odu gerek.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш айле.
3: Востеке.
4: Ватитма.
5: Азашке.
2: Яш айле.
5: Ozoda, sarı tukkan kaynağınamı kursam, 200'lerden bitti pijenelerden op koyardım. Muah kılıp.
3: Tınçlıyı mı?
5: Sandıka yakşı, çuralı, akıllı, çakkan kızı tutun bergenleri üçün.
3: Yine bir anda işiniz var mı diyemem de, ha? Arabanı kuruğa kaçmazsınız. Ayımlarının bir tim pulları yok.
5: Ondan gel pul, umuman gereğmez.
3: Vay. Yo'q, qarangi. Unda nimaga shuncha mulozamat qilyapsiz?
5: Chunki endi rostdan gapiraman. Lekin senga rost gapirsa ham yolg'ondek tuyulaverar ekan-da.
3: Rost aka, unimini qo'ying. Siz hamchi rost ham yaxshisiz.
5: Ozoda, sen meni hayotimni mazmunisan. Shu hitcham mashinasini esingdan chiqarma. Sansiz menga hayot emas, ozosh.
3: Xo'p, rost aka, esimdan chiqarmayman. Lekin bitta savol. Agar xuddi menga o'xshagan chiroyli, aqlli chaqqongina qizdan yana bitta bo'lsa, qaysi birimizni tanlardingiz?
5: Ikkala o'ylar ya.
3: Rahmat.

0: Markaz radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Afandini o'g'li otasiga murojaat qildi. Kim yolg'on gapirsa, 10 ming so'm yutib berishdan garov o'ynaymiz. Mayli-mayli deb o'g'liga afandi. Unda ayting-chi adam, kecha konsert zalida siz quchoqlab o'tirgan ayol kim edi? Oying o'g'lim, oying deb afandi. Yolg'on gapiryapsan, adajon. Unday bo'lsa, sen yutding. Mana 10 ming so'm yutib oldim, buni oyingga aytmadim, shafqat.

0: bolada qarindoshim oshqovoq osiltirar qoshqovoq osiltirar qoshqovoq meni faxrim shiramdir qovun katta inamdir qovun katta inamdir
1: sangoma ustalari

0: sev ölsün ha. Uri, ozu kıstırgan 200 son pülü öpkenine bela var buna. Uri, sev ölsün ha. Ne dursa pül kıstırganın bakı otakın da. Onudan türüp kampırdı çalını şerak edip çözüp koysa top edip çüşsa. Ortada yana ona han tırttırmış. Urin ha, huda sen ha, urin ha. Ozu yem öpmeydi broga yem öptürmeydi.
1: Hangi ama? Ustaları.